0: Evet efendim, yazın şöyle. Görüş geri ya.
1: Or if you don't know what 83.
2: 84.